Batıyoruz sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısa

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mustafa Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim.

0: Can Albora.
1: Adliyede büyük kaos.
2: Ben Okan Almağa geldim.
3: Ateş var, var. Ne oluyor?
1: Konağa dönen Alya'ya sadakatten sert tepki.
4: Sen hangi yüzle geldin bu konağa?
5: Sizin harcınıza vicdansızlık karılmış sadakatim.
1: Alya savaş kılıcını çekiyor.
5: Bundan sonra diş ediş, vicdansızlık mı? Öğrenirim, öğreneceğim. Siz istediniz.
1: Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 20, İzmir az bulutlu ve açık 26, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 20, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Çocuğumu benden ayıracaksın. Onun ilk gülümsemesini, ilk adımını, ilk konuşmasını benden çalacaksın.
3: Serhat'tan Berra'nın umutlarını tüketen sözler.
2: Ben de seni affedeceğim, öyle mi?
4: Bir sırrı bile saklayamadım.
5: Sevgili iğrenç baban da mı seni sevmiyor Cihan?
3: Cihan'ın daha ne kadar babasının gölgesinde kalacağı merak konusu.
5: Serhat'ı asla yenemeyeceksin.
3: Minik kaderin endişesi gerçek mi oluyor?
6: Biz Zeynep ablamla hep burada kalmayacak mıyız?
7: Senle Zeynep diye bir şey yok artık.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde divan ev
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Smokin bizim işimiz.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 20, İzmir az bulutlu ve açık 26, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 20, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Hayır, ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin Aras. Sakın ölme.
3: Kardeşinin kollarında ölümle burun buruna olan Aras, abilik duygusunu bırakmıyor.
2: Korkma, sana yaşatmam bunu. Ölmeyeceğim. Tamam mı, korkma.
4: Hafıza unutur, kalp hatırlar.
2: Demir.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, mutluluk
4: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 20, İzmir az bulutlu ve açık 26, Adana parçalı bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 20, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 33 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: Sensat.com.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hafta sonu tatilinde, cumartesi günündeyiz. İlk yarı ve çoğumuz sabırsızlıkla bekledi. Şimdiden tatil planları kafamızda şekillenmeye başlamıştı, artık harekete geçme zamanı. Ve siz her nerede olursanız olun, bu hafta sonu tatilini de her zaman olduğu gibi biz sevdiğiniz yıldızları seviren şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, iyi hafta sonları herkese. Layık bul-

hafta sonu tatilinde de dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Mevsim demişken yurt geneli bugün yer yer parçalı bulutlu ama güneşi gördüğümüz bir cumartesi günündeyiz. Ama Doğu Karadeniz bölgesi bir hayli dikkat etmeli. Yağışlı gözüküyor. Yağışların da gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez dediğim gibi dört mevsim tüm rengi bir arada Bora Duran ve Döndüm isimli şarkısıyla dinlemeye devam ediyoruz. Ne kadar

0: Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Smokin bizim işimiz.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle bu hafta sonu tatilinde buluşturmaya devam ederken tam da 2009 yılında popüler müzik listelerine dahil oldu ve yine bu zamana kadar da tamamıyla 13. single'larına kadar gelmeyi başardılar. Kimden bahsettim? İkilem grubu ve Bak Dönüyor Dünya isimli 13. single'ları şimdi burada Müziğin ve Eğlencenin Frekansı Radyo D'de.

Radyo D'de geçmişe atıfta bulunan şarkılar popüler müzik listelerinde sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda da tam 32 yıl öncesine gidiyoruz. 94 yılında ilk stüdyo albümünü bizlerle buluşturdu Demet Sağroğlu. Bu albümünde bir şarkı vardı ki Şehrazat'a ait, Kınalı Bebek. Ve tam 32 yıl sonra bunu single projesi olarak ve geçmişe atıfta bulunan bir şarkı olarak bizlerle yeniden karşımıza çıkararak buluşturmuş oldu. Ki geçtiğimiz aylarda yine aynı zamanda stüdyodaydı da ağırladığımız bir isim Aynur Aydın'dan bahsediyorum. Söz konusu olan şarkısı Kınalı Bebek. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var. Bugünden yarına
4: Allianz seninle. Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Kamu spotu.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar için birçok organizasyon ve yarışma düzenleniyor. Onlardan biri de Metronom Akademi oldu ve Metronom Akademi'nin de yine Karma 6 isimli konseptini bizlerle buluşturması. 3 kadın 3 erkek grup üyesiyle karşımıza çıkan popüler müzikteki yeni bir aynı zamanda genç grup diyebilirim. Ve söz konusu olan single'ları. İhtimal burada. Radyo D104'te.

0: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve Bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 4 numara.
3: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
1: 3 numara.
4: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frembalar.
1: 2 numara.
5: Elektrik aldım.
1: Bir numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Yakın zaman önce uzatmalı sevgilisi Derya Oğlu'yla yine evliliğe emin adımlarla ilerleyebilmek adına nişanlanarak magazin gündeminde yer aldı. Asil Gök'ten bahsediyorum ve ilk single'ı Ne Oldu Böyle isimli şarkısı. Radyo D 104'te. Benim olmadı.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Radyo D 104 Instagram sayfamızdan postların altına bunları yorum olarak bizlerle paylaşıyorsunuz ya da Radyo D WhatsApp hattından bize yolluyorsunuz. Biz de bu mottoları seçiyoruz ve sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız zaman şimdi Radyo D'de mottolarını sizlerin belirlediği sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı trafikte aynı şarkıyı 4 kez dinleyenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.

0: Merhabalar, ben Emre Aydın. Şu an Radyo D'desiniz.
1: Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim.

0: Sonları keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: Reklam.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminde yine çok konuşulan isim olsa da biz onu şarkılarıyla benimsedik. Ve geride bıraktığımız Temmuz ayının 24'ünde de yine Ozan Çolakoğlu düzenlemesi Rayman'le bir projeye imza attı. İşte o söz konusu olan yine Ediz'in de modern tarzının başarılı temsilcisi o Rayman'in de kendisine ithafen beraber çalıştıkları şarkı İtaat Yok. Ve Gülşen burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Sana geldim.

Radyo D'desiniz. Keyifli günler herkese. Şimdi İdol Ağız Türkiye isimli müzik ve yetenek yarışmasının finalinde bir araya gelerek aynı zamanda da böyle popüler tarzın batı boy band yapılarından ilham alan ve K-pop'a da gönderme yapan grubu diyebilirim. Crush ve grubun adını taşıyan şarkıları Crush şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Do you understand? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
1: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
3: Reklam.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
7: Burada her şey evim için.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bu hafta sonu tatilinde de Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi bir ikili var ters köşe. Bir yanda APO, diğer yanda Sibel Can. İlk olarak yayınladıkları ve büyük ilgi gören Dikenli Gülme isimli projelerinin ardından tam 8 yıl sonra geride bıraktığımız Temmuz ayının ilk haftasında yeni projelerini bizlerle buluşturdu. O söz konusu olan single'ları Kıyamam ve Sibel Can APO ikilisi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Radyo D hafta boyu özel formatlarını gün içinde sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Buna en güzel örneklerden biri de sıradaki şarkı konsepti ki mottolarını sizler belirliyorsunuz. Gerek Instagram'da paylaştığımız postların altına yorum olarak yazıyorsunuz Radyo D 104 sayfamızda, gerekse WhatsApp'tan da bize yolluyorsunuz. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkı.

0: Çocuğumu benden ayıracaksın.
1: Onun ilk gülümsemesini, ilk adımını, ilk konuşmasını benden çalacaksın.
2: Serhat'tan Berra'nın umutlarını tüketen sözler.
1: Ben de seni affedeceğim, öyle mi?
3: Bir sırrı bile saklayamadım.
4: Sevgili iğrenç baban da mı seni sevmiyor Cihan?
2: Cihan'ın daha ne kadar babasının gölgesinde kalacağı merak konusu.
4: Serhat'ı asla yenemeyeceksin.
2: Minik kaderin endişesi gerçek mi oluyor?
5: Biz Zeynep ablamla hep burada kalmayacak mıyız?
6: Senle Zeynep diye bir şey yok artık.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
10: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
9: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
11: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
12: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

geçmişe atıfta bulunan şarkılar bizlerle buluşmaya devam ediyor popüler müzik listelerinde. Yine aynı zamanda psikedelik pop tarzı esintilerini bulunduran Anadolu'nun böyle farklı anonim eseri diyebileceğim ama yıllar sonra Selim Çaldıran düzenlemesi ve Elif Kaya'nın da vokaliyle ters köşe olarak karşımıza çıkan şarkılardan biri. Aslında bu eser kamuoyunda Vallahi Sever Misin isimli bir şarkı olarak bilinse de biz onu Vallahi Severim olarak şimdi Elif Kaya'dan dinliyoruz. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Aşkın...

Radyo'da edesiniz bir kez daha. İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Bu cumartesi gününde de biz sevdiğiniz yıldızları bir bir sizlerle buluşturmaya devam ederken, şimdi popüler müzikte geçmişe atıfta bulunan şarkılar da karşımıza çıkıyor ki buna en güzel örneklerden biri de 2014 yılında geldi. Şimdi 2014 yılında aslında tam 18 yıl öncesine gidiyoruz. 2 Ağustos 96 yılında çıkardığı 3. stüdyo albümü Aşk Perest'te bir şarkı seslendirdi ki şarkının adı El Adamı. Ve tam 18 yıl sonra da yine popüler müzikte bir başka başarılı kadın vokal Ceylan Ertem Amansız Gücenik albümünde bu şarkıya yer verdi. Şimdi o söz konusu olan El Adamı bu kez Ceylan Ertem farkıyla. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kulağınız burada olsun, hiçbir yere ayrılmayın.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, mutluluk
2: getir. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

şüphesiz başarısı yadsınamaz. Müslüm Gürses'ten bahsediyorum. 1 Ağustos 89'da bizlerle buluşturduğu Bir Kadeh Daha Ver adını verdiği albümünde bir şarkı seslendirmişti. Şarkının adı Bulunur Elbet ve bu şarkıya yıllar sonra, tam 37 yıl sonra, yani geride bıraktığımız Ağustos ayında Büken ve Linet bir araya gelerek yeniden hayat verdi. Şimdi o Linet'in eşsiz vokaliyle söz konusu olan Bulunur Elbet burada Müziğin ve Eğlencenin Frekansı Radyo D'de.

Malum yaz mevsimini geride bıraktık, artık mevsim dönüyor ve mevsimin dönmesiyle yeni yıla doğru da adım adım ilerlerken yeni projeler de bir bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni projeleri için kolları sıvamış durumda. Bakalım ne tarz projeyle karşımıza çıkacak, bunu da zaman gösterecek. Popüler müziğin başarılı genç erkek vokali Buray ve Kaçsana Bana şimdi burada Radyo D 104'te.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15 ve tekrarı pazar saat 12'de Fatih Üssü'nün sunumuyla radyonuzda. Ve bakalım bu hafta Radyo D Top 20 listemizin bir numarasında kim yer alacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese.

0: Hayır, ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin Aras. Sakın ölme.
1: Kardeşinin kollarında ölümle burun buruna olan Aras, abilik duygusunu bırakmıyor.
2: Korkma, sana yaşatmam bunu. Ölmeyeceğim. Tamam mı, korkma.
3: Hafıza unutur, kalp hatırlar.
2: Demir.
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Evimde divan ev var.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için,
1: Evidea. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
7: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: 18 numara.
1: Sener Şener bu hafta bir basamak yükseldi. Aşkından ölmemeli 18 numarada.
2: Aşkından ölmemeli, aşkından ölmemeli. Uğrunda, uğrunda.
0: 17 numara.
1: Bir şey mi dedin ve Demet Akalın da bu hafta bir basamak yükseldi. Listemizde 17 numarada.
2: Bir şey mi dedin, seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor, tuttum kendimi.
0: 16 numara.
1: Ne oldu böyle ve Asil Gök. Top 20'de bu hafta 16 numarada karşımızdaydı.
2: Ne oldu böyle? Bana bir kez doğru söyle. Seni sevdim her şey.
0: 15 numara.
1: Crash ve şarkıları Crash 15 numarada.
2: Ne zamana kadar benlesin? Ona karar vermedim, buralara kolay gelmedim. Anlamadım anlattığım dili.
0: 14 numara.
1: Ezel iki basamak yükseldi. 14 numarada Bana Ne Bu Sevdalardan.
2: Bana ne bu sevdalardan? Bir enayi ben mi? Yara dolu ruhum.
0: 13 numara.
1: Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum bu hafta 13 numaradaydı.
3: Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma, belki başka baharlara.
0: 12 numara.
1: Emir Can İrek ve Dedü Blüman düeti Sehven bu hafta 12 numarada.
4: Yes, bu cihandan yar varsa, tabutum bin bir parça.
0: 11 numara.
1: Manifest Toz Pembe ile iki basamak yükseldi. Bu hafta 11 numarada.

0: ödeyeceğim.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Evide Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlar.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo D.
3: Radyo D Top 20.
4: 5 numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 8 numara.
1: Elif Buse Doğan'dan yangın yeri bir basamak geriledi ve 8 numarada.
2: Epey zaman geçti üstümüzden sevemedim. Başka çarmana haram.
0: 7 numara.
1: Mela Bedel'den Mustafa Sandal parçası 2 tas çorba bu hafta 7 numaradaydı. Manifest ve Ajde Pekkan işbirliği hileli.

0: 5 numara.
1: Tantaşlı bu hafta bir basamak daha yükseldi. 5 numaradaydı Gidişat.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak. Asan yanına ne zarar.
0: 4 numara.
1: Derya Ulu da bu hafta bir basamak yükseldi. 4 numarada yeni şarkısı Şımarık. Sibel Can ve APO işbirliği Kıyamam.

Radyo'da Top 20 listemizin 2 numarasında haftalardır zirvede olan isim Hadise karşımızda. 2 numarada Ara Beni. Ve geldik zirveye. Radyo D Top 20'de bir numaramız bu hafta değişti. İşte zirveye çıkan isim Blok 3, bir numarada. Sebebi Yar.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 23. İzmir bulutlu 26. Antalya yağmurlu 29. Trabzon yağmurlu 22. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Cihan Alvora.
3: Adliyede büyük kaos.
2: Ben o kan almaya geldim.
4: Ateş, Baybars. Ne oluyor?
3: Konağa dönen Alya'ya sadakatten sert tepki.
5: Sen hangi yüzle geldin bu konağa?
6: Sizin harcınızla vicdansızlık kırılmış sadakatim.
3: Alya savaş kılıcını çekiyor.
6: Bundan sonra diş. Vicdansızlık mı? Öğrenirim. Öğreneceğim. Bunu siz istediniz.
3: Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
4: Burada her şey evim için Evideya.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 23. İzmir bulutlu 26. Antalya yağmurlu 29. Trabzon yağmurlu 22. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Çocuğumu benden ayıracaksın. Onun ilk gülümsemesini, ilk adımını, ilk konuşmasını benden çalacaksın.
3: Serhat'tan Berra'nın umutlarını tüketen sözler.
2: Ben de seni affedeceğim, öyle mi?
4: Bir sırrı bile saklayamadım.
5: Sevgili iğrenç baban da mı seni sevmiyor Cihan?
3: Cihan'ın daha ne kadar babasının gölgesinde kalacağı merak konusu.
5: Serhat'ı asla yenemeyeceksin.
3: Minik kaderin endişesi gerçek mi oluyor?
6: Biz Zeynep ablamla hep burada kalmayacak mıyız?
7: Senle Zeynep diye bir şey yok artık.
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
10: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
11: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 23. İzmir bulutlu 26. Antalya yağmurlu 29. Trabzon yağmurlu 22. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Hayır, ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin Aras. Sakın ölme.
3: Kardeşinin kollarında ölümle burun buruna olan Aras, abilik duygusunu bırakmıyor.
2: Korkma, sana yaşatmam bunu. Ölmeyeceğim. Tamam mı, korkma.
4: Hafıza unutur, kalp hatırlar.
2: Demir.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
1: Radyo'da Top 20. 104'te.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Can Albora.
1: Adliyede büyük kaos.
0: Ben o kanalmağa geldim.
2: Ateş Baybars. Ne oluyor?
1: Konağa dönen Alya'ya sadakatten sert tepki.
3: Sen hangi yüzle geldin bu konağa?
4: Sizin harcınızda vicdansızlık karılmış sadakatim.
1: Alya savaş kılıcını çekiyor.
4: Bundan sonra şediş, vicdansızlık mı? Öğrenirim, öğreneceğim. Bunu siz istediniz.
1: Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D 104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun.

0: gibi. Kanunlar kesindir, nettir, esnetilemez. Öyle ha deyince değiştirilemez. En azından öyle olması gerekir. Gerekir ki birinin önüne kanunlar gibi çıkmanın anlamı ortaya çıksın. Yani çıkarım önüne gayet kararlı, net, hatta katı. Esnetemezsin, gevşetemezsin beni. Farklı bir kullanım ama hiç mantıksız değil doğrusu. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Zeki Arkun var. Yakın dönemin en dikkat çekici genç isimlerinden biri olan Zeki Arkun'la geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk albümünü ve daha fazlasını konuşacağız. Kabrometre köşemizde bugün bir Alman yıldız, Udo Jürgens'in şarkıları var. Özellikle 60 ve 70'lerde Avrupa çapında adından söz ettirmiş Udo Jürgens'in kimi şarkıları Türkçe'ye de adapte edilmişti. Dinleyeceğiz. Mevzu 70'lerde 70'lerin en popüler Türk müziği solistlerini Türkçe sözlü hafif batı müziği şarkıları söylerken dinleyeceğiz. Aranjman çok büyük bir furyaydı. Türk müziği solistleri de kayıtsız kalamamıştı haliyle. Onlar da söylediler. Solistler geçidinde hem halk müziği hem sanat müziği hem de günün en yeni hafif müzik şarkıları var. Takdimcimiz Elhan sunacak, solistlerimiz bir bir sahneye gelecek, stüdyoda konuklarımız onları alkışlayacak. Şenlik kıyafet. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün Zeki Müren var. Onu 24 Eylül 1996 tarihinde kaybetmiştik. Ölümün üzerinden tam 30 yıl geçti ama hiç unutulmadı. Zeki Müren'i şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter ki müzik olsun.

kanunudur. Herkes kendine benzer dedi Özdemir Erdoğan. Böyle felsefik çıkarımları vardır Özdemir Erdoğan'ın şarkıların satır aralarına gizlediği. Evet, doğanın kanunu diye bir şey var. Fiziksel, biyolojik ya da mantıksal bir takım değişmez gerçekler var. İnkar etmek, yok saymak, inanmamak pek mümkün değil. Bir de aşkın kanunu var tabii. Peki o değiştirilebilir, yeniden yazılabilir mi? Şarkısını yıllar önce yazmışlar ama aşkın kanununu değiştirebilen olmuş mudur o zaman bu zaman? Orasını bilemem.

Kanun kelimesi sözlükte devletin yasama organlarınca hazırlanan kurallar diye tanımlanıyor. Bir de resmi ve yazılı olmasa da uyduğumuz, toplum içinde uymak zorunda hissettiğimiz kurallar var ki onlar da kanun kelimesinin anlam kapsamına giriyor. Öte yandan kanun aynı zamanda bir Türk müziği enstrümanı malum. Bir de öyle bir anlamı var. O anlama dair şarkılar da var tabii. Mesela şu var. Çal kanunum çal. Emre Altuğ.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz abi. Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhabalar.
6: Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
4: Yavuz abi selamlar.
6: Yavuz abi merhaba. Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
7: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhaba Yavuz abi.
4: Yavuz abi merhaba.
2: Yavuz abi selamlar.
6: Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
9: Selamlar Yavuz abi.
5: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.
10: Canım çok müsait değilim, öpüyorum seni.

0: Öpücük, Zeki Arkun'un 2024 yılında yayınlanan ilk solo şarkısıydı bu. Şarkının söz ve müziği Zeki Arkun ve Edis'in ortak imzasını taşıyordu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Yavuz abi selam, Zeki Arkun ben.
0: Merhaba Zeki, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Zeki, az önce dinlediğimiz şarkı senin ilk şarkın oldu ama bu şarkıdan önce de biz senin ismini duymaya başlamıştık aslında. Şarkı künyelerinde işte kimi zaman söz yazarı, kimi zaman besteci, aranjör, prodüktör olarak. Bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Nasıl devam etti?
1: Ben konservatuvar okudum. İşte ilkokul 3'te yarı zamanlı olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girdim. Hı hı. Ortaokulda başında tam zamanlı olarak başlayabildim. Gitar bölümü okudum. Ailemde herkes müzisyen zaten. Onların da çok desteği oldu. Amcam Rubato grubunun solisti, babam çok değerli müzisyen Özgür Arkun. Annem de aynı şekilde İTÜ'den mezunmuş.
0: Evet.
1: Aslında müziğin içine doğdum abi. Sonrasında aranjörlük çok ilgimi çekti. Gitardan birazcık uzaklaşarak aranjör olmaya karar verdim. Aynı zamanda bir sürü beste yapıyordum aslında.
0: Hı hı.
1: O şekilde böyle birazcık hip-hop piyasasına girdim. Daha R&B rap piyasasına girdim. Sonrasında kendi şarkılarımı yayınlamak istediğime karar verdim ve Hypers'la çalışmaya başladık. O gün bugündür şarkılarımızı yayınlıyoruz.
0: Evet, ve o süreçte sen popüler isimlerle işbirliği yapmaya başladın. İşte Edis, Aleyna Tilki, Manifest gibi. Henüz çok gençsin, sektörde yenisin ama evet eğitimlisin. Çok yetenekli ve yaratıcı da bir müzisyensin ama bu tek başına yeterli midir müzik piyasasına girmek için? Yani senin yaptığın gibi böyle bir anda popüler isimlerle çalışabilmek için, yoksa bir çevre gerekiyor mu?
1: Şöyle, bence gerçekten yeterlidir. Birazcık da iyi sosyalleşebiliyorsan insanlarla, yetenek yeterli. Çünkü mesela çevre olarak babam ya da bir amcalarım bana bir çevre sağlamadı.
0: Hı hı.
1: Onlar bana enstrüman tarafında bir çevre sağlamıştı. Ama bu piyasada, pop müzikte özellikle, ben kendi tırnaklarımla kazıdım diyebilirim. Yani yeteneğimden dolayı aslında oldu diyebilirim.
0: Daha bu işlere yeni başlarken böyle müzik sektöründe en çok neyi beğenmiyordun? Yani neyi değiştirmek istiyordun? Ben yaparsam öyle yapmayacağım dediğin şeyler var mıydı?
1: Var.
0: Hala var diyorsun.
1: Biraz iddialı olacak, hala var. İstediğim şey aslında işine özen göstermeleri her sanatçının. Bunu yapan bence çok nadir insanlar var yani. Ben de onlardan biri olduğumu düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Çok böyle emek verildiğini düşünmüyorum. Bazı sanatçılar şey gibi düşünebiliyor. İşte ben artık tuttum, ekmeğini yiyeyim gibi düşünebiliyor bence. Ama ben gerçekten 50 yaşında, 60 yaşında da işime şu anki verdiğim değeri vermek isterim. Çünkü çok kutsal bir şey bence.
0: Bir de tabii senin şöyle bir avantajın var. Sen eğitimli bir müzisyensin. Ama senin kuşağında, genellikle senin yaşındakiler işte bilgisayar başında kendi kendilerine öğrenerek bu işe başlıyorlar ve öyle üretiyorlar. Eğitimin faydası oldu mu sence sana?
1: Tabii ki oldu. Çünkü nasıl söylesem, biz orada notaları okuyoruz. Ritmik derslerimiz vardı. Böyle kulağımız çok doldu. Klasik müzik aynı zamanda inanılmaz disiplin gerektiren bir müzik olduğu için bana disiplin sağladı okul.
0: Tabii.
1: Bestecilerin adını öğrendim, onların duygularını hissetmeye çalıştım. O yüzden tabii ki çok etkili.
0: Peki, ilk albümün geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İsmi Yaramaz.
1: Yes.
0: Albümden daha önce tekli olarak yayınlanan şarkılar vardı ama albümün içinde yeni şarkılar da var.
1: Hı hı.
0: O yeni şarkılardan birini dinleyelim şimdi. Ayrılıyoruz'u dinleyelim. Sonra albümden biraz konuşalım istiyorum.
1: Tamam, anlaştık.

0: Ayrılıyoruz, Zeki Arkun söylüyordu. Şarkının sözleri Zeki Arkun'a, bestesi Zeki Arkun, Özcan Sayın ve Daniel Tabit'e aitti. Zeki Arkun bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz Abi köşesinin konu. Zeki, az önce de söyledim, ilk albümün Yaramaz geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve bu şarkı da o albümde yer alıyordu. Nasıl anlatırsın bu albümü bize?
1: Bu albüm birazcık böyle benim kaybolma hikayem diyebilirim. Kaybolduğum dönemle kendimi yeniden doğmuş hissettiğim dönemde yaptığım bir albüm. Aslında iki ayrı uç taşıyor albüm. O yüzden bu his geçişine ben yaramaz demek istedim. His değişimine. Birazcık da yaramazlık yaptığım bir dönemdi. O yüzden. 2 senedir üstüne çalıştığımız bir albüm. Albümün executive producer Özcan Sayın. Her şarkıda imzası var. Onun dışında bir sürü prodüktör var. Söz yazarı olarak sadece Edis ve Ateş Ati var. Gerçekten çok değerli isimler ve çok güzel iş çıkardı herkes ortaya. Çok mutluyum.
0: Senin müziğinin aslında böyle geçmişin pop müziğinin izlerini süren bir tarafı da var. Ama bir taraftan da tabii ki bugünün sound, ritim, söz, müzik anlayışı var. Malum şimdi hip hop hakkında da çok kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü sen de oradan geldin ama uzun süredir böyle karamsar, karanlık, tek düze bir müziğe mahkum olmuştuk sanki. Yeni pop diyebilir miyiz senin tarzına ya da sen nasıl tanımlarsın?
1: Şöyle dedin ya, bir nostaljik bir yerde hissettiğini söyledin.
0: Evet.
1: Ben aslında 2000'lerin en yenilenmiş halini yaptığımı düşünüyorum. Günümüze uyarlanan halini yaptığımı düşünüyorum. Çok örnek aldığım sanatçı var 2000'lerden. Onlar beni çok besledi. İşte Justin Timberlake olsun, ülkemizde Tarkan olsun, Kenan Doğulu olsun. Bunlar beni çok inspire eden sanatçılar. Kendi müziğime de yeni pop diyebilirim. O 2000'lerdeki bildiğimiz işte Y2K sound'u, birazcık R&B sound'u, işte club R&B sound'unun daha Türk ve daha 2026 hali, daha yenilenmiş hali diyebilirim, evet.
0: Ne dersin, bu tarz ve tür acaba yıllardır yükselen rap'in, işte trap'in onların önüne geçer mi önümüzdeki yıllarda?
1: Geçiyor zaten şu an. Ama ben şey, yani böyle bir yarıştansa sonuçta onlar da birilerinin yerini alıp rap müziği yükselişe geçirdi. Şimdi biz de Türkçe pop olarak onların yerini alıyoruz tekrar. İleride bir sanatçı çıkar, onlar birilerinin yerlerini alır ama bu tabii ki şey değil. Hani biz geldik de onlar gitsin falan. Ben hiç öyle düşman bir yerde değilim.
0: Evet.
1: Çok mutluyum onlar da piyasada, sektörde olduğu için. Ben de dinlediğim çok rap sanatçısı var. Ama evet, şu an sanırım biz daha hype'ız onlardan.
0: Evet. Peki hayallerin neler? Müzikte neler yapmak istiyorsun?
1: Şu anda albümün tadını çıkarmak istiyorum. Onun dışında konserler benim en büyük hayalim abi, gerçekten. Madison'da konser vermek çok isterim. Evet. Yurt dışında ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek çok isterim. Sürekli kendimi geliştirmek en büyük hayallerimden bir tanesi. Hiç durmamak. O şekilde, ama konserler beni çok heyecanlandırıyor.
0: Olacaktır nihayetinde, muhakkak olacaktır önümüzdeki süreçte zaten.
1: Yes.
0: Peki, albüme adını veren şarkıyla bitirelim o zaman sohbeti. Yaramaz'ı dinleyelim şimdi. Dinlemeden önce sen biraz Yaramaz'ın hikayesinden bahseder misin bize?
1: Yaramaz'ı biz Ateş'le yazdık. Bundan 3 sene önce olması lazım. Ya 2 ya 3 sene önce. Ateş'le işte Manifest'in çoğu şarkısını yazan arkadaşım ve benim canım ciğerim bir insan. Stüdyoda böyle normal sohbet ederken benim bir tane nakaratım var dedim Ateş'e. Onu dinlettim. Bir aranje dizdim altına. Sonrasında Ateş verse'lerini yazdı. Köprüsünü yazdı. Yaramaz'ın hikayesi aslında şöyle. Yaramaz'ı ben birine diyorum sanıyorlar ama buradaki Yaramaz benim. Aşkına yaranır Yaramaz'daki Yaramaz ben gibi konumladım kendimi ve şarkıyı onun üstüne build ettik. Böyle bir info söyleyebilirim. Bunu bilmiyordu kimse. Bence çok değerli bir şarkı. Böyle oynak olması bir yerlerinin falan. Oriental'e gitmesi. Benim de böyle ilk defa bu kadar kastığım bir şey. Çok değerli müzisyenler var orada da. Gerçekten dede dediğimiz isimler var. O şekilde Yaramaz benim. Şu anda göz bebeğim.
0: Evet. Hadi o zaman şimdi senin anlattığın hikayesini anlattığın şekilde düşünelim ve o gözle dinleyelim bir de şarkıyı. Zeki Arkun söyleyecek Yaramaz. Zeki, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Abi ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzel olur.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Bir haftayı daha geride bıraktık ve bir kez daha Yeter Ki Müzik Olsun Solistler Geçidi programımızda sizlerle birlikteyiz. Ben Elhan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dilerseniz bugün Yeter Ki Müzik Olsun'a bir türküyle başlayalım. Burcu burcu Anadolu kokan, her dinleyişimizde yüreklerimize dokunan güzel türkülerimiz. İşte onlardan birini bugün bizler için Özge Öz seslendirecek. Van yöresine ait bir türkü. O yer gelir, yazıda yaban gülü olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur. Kuvvetle alkışlarınız Özge Öz için.

Özge Öz'e bu güzel türkü için çok teşekkür ediyoruz. Hadi gelin şimdi solistler geçidine Türk hafif müziğiyle devam edelim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının adı 34. Şarkının söz ve müziğini yazan ve şimdi huzurlarınızda seslendirecek genç sanatçımız da Göksel İpekçi. Evet, Göksel İpekçi geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Göksel İpekçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Canan Doğan. Lise yıllarından beri müzik eğitimi alan ve konservatuar caz bölümünde okuyan sanatçımız, 2021 yılından beri yayınladığı şarkılarıyla kendi dinleyici kitlesini edinmiş. Bugün bize en yeni şarkısıyla geldi. Şarkının adı Dönmem Mesela. Alkışlarınızla Canan Doğan'ı mikrofon başına davet ediyorum.

Canan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Nazara inanır mısınız? Kimileri inanır, kimileri inanmaz ama yeri geldiğinde ağzımızdan bir nazar değmesin sözü çıkıverir. Bir de eskilerden bir laf vardır bilirsiniz. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. İşte Selin Sümbültepe'de yeni şarkısında nazar etme demiş. Acaba neden demiş? Hadi dinleyelim. Huzurlarınızda Selin Sümbültepe.

Selin Sümbültepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Geldik Türk Sanat Müziği'ne. Beste ve güftesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz bugün. Bir sevda geldi başıma. Felek su kattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme. Unuttun beni zalim. Bu sevilen eseri bizler için Hakan Peker seslendirecek. Kuvvetli alkışlarınızla Hakan Peker sizlerle.

0: Hakan Peker'e çok teşekkür ediyoruz. Bir solistler geçidi daha burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşünceye değin. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan bir kuyruklu yıldız görünecek. Burada kalın.

Zeki Müren 2 Ocak 1931 günü Bursa'da dünyaya geldi. Sesinin güzelliği ve müziğe yeteneği daha ilkokul çağlarındayken fark edildi. O yaşlarında taş plaklardan ve radyo yayınlarından Türk müziği şarkılarını ezber eden Zeki Müren, lise eğitimi almak için İstanbul'a gitti. O dönemde Şerif İçli ve Kadri Şençalar'dan musiki dersleri almaya başladı. İstanbul Radyosu'nun sınavını birincilikle kazandı. 1950'yi 1951'e bağlayan yılbaşı gecesi sesi ilk kez radyodan duyuldu. 1951 yılında ilk plağı Bir Muhabbet Kuşu yayınlandı ve 20 yaşındaki Zeki'nin uzun yıllar sürecek şöhreti böyle başladı.

0: 1954 yılında Cahide Songkun'un teklifiyle ilk kez sinema perdesinde görünen Zeki Müren, hem Beklenen Şarkı adlı bu filmle hem de film için bestelediği şarkısıyla ülkenin dört bir yanında adından söz ettirdi. 1955 yılında sahneye çıkmaya başladı. 1960 yılında açılan Maxim Gazinosu'nun ilk as solisti oldu. Benzersiz sesi, yeteneği ve kendine has tavrıyla hayran kitlesini giderek arttırıyor, ardı ardına doldurduğu plaklar kapış kapış satılıyor, filmleri gişe rekorları kırıyor, gazino programları her gece hınca hınç geçiyordu.
1: Yaralı bir gönülden başka ne bıraktı?

0: Türkçeyi çok iyi kullanması, kusursuz diksiyonu, şarkılara getirdiği yorum ve üstün müzik bilgisi kadar seyircisine, dinleyicisine hitap şekli, saygısı, gazino sahnelerine getirdiği yenilikler ve dönemine göre çok cesur sahne kostümleriyle de adından söz ettiriyordu Zeki Müren. Plaklarında ve sahnede sadece Türk müziği şarkıları okumuyor, dönemin müzik akımlarını takip ediyor. Repertuarına farklı tarzlarda şarkılar da alıyor, dinleyicisini her şekilde kavramasını çok iyi biliyordu.
1: Bir su gibi süzül ak, baygın baygın yan yan bak, her gün ayrı canlar yak, kalplere

0: dülüdülsün ben bülbül. Düldül, düldül sen dülüdülsün ben bülbül. Deh deh düldül, deh deh düldül sen dülüdülsün ben bülbül.
1: Yeter ki müzik olsun.

0: 60'lar gibi 70'leri de zirvede geçirdi Zeki Müren. 50'lerin ikinci yarısından beri gündemde kalmayı başarmış. Kendini sürekli yenileyerek Türk halkını avucunun içinde tutmuştu. Ne var ki 70'lerin sonunda yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucu sahneleri bırakmak zorunda kaldı. Artık sadece plakları ve zaman zaman çıktığı televizyon programlarıyla ulaşıyordu dinleyicisine. Ona rağmen popülerliği hala devam ediyordu.
1: Git

80'li yıllarda yerleştiği Bodrum'da yılda bir kez konser verdi, her yıl bir albüm yapmaya devam etti. Son albümü 1992 yılında yayınlandı. Sağlık durumunun giderek kötüleşmesi nedeniyle son yıllarını inzivada geçirecek ve uzunca bir süre halk karşısına çıkmayacaktı. Ta ki 1996 yılında TRT'den gelen bir belgesel teklifini kabul edene dek. O belgesel çekimlerinde uzun zaman sonra ilk kez kameralar karşısına geçmiş. Kim bilir, belki de bunun son çekimleri olacağını hissetmişti. Tıpkı yaşama gibi vedası da ihtişamlı olacaktı.

Zeki Müren'i 24 Eylül 1996 günü kaybettik. Ondan geriye sesi, şarkıları ve bugün bile gündemden düşmeyen hikayesi kaldı. Zeki Müren bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

0: kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan Kavur Metrek köşesi var. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.

0: vorübergehen. Ich dreh mich nach dir um und denke mir, was ich dir sagen will, sagt mein Klavier.
1: Was ich dir sagen will. İlk kez 1967 yılında Alman şarkıcı Udo Jürgens tarafından plak yapılmış bu şarkı peşi sıra İngilizce ve İspanyolca versiyonlarıyla Matt Monro'nun sesinden dünya çapında bir hit olmuştu. Radyo Day'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bugün Udo Jürgens şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Was ist dir sagen will ya da İngilizce adıyla The Music Plate ya da İspanyolca adıyla Algeen Canto. Türkiye'de de çok sevilmiş ve birden fazla Türkçe versiyonu yapılmıştı 1969 yılında. Bunlardan ikisini dinleyeceğiz şimdi. Önce Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı Türkçe sözlerle Selçuk Ural'dan dinliyoruz. İnanmıyorum seni kaybettiğime. İnan.

Aynı şarkıya Türkçe söz yazanlardan biri de Fecce Epçioğlu olmuş ve Boş Sokak adını taşıyan bu versiyon 1969 yılında Ajda Pekkan tarafından plak yapılmıştı.

0: fährt nur im Kreis, nicht in die Welt. So klein fängst du dein Leben an, und was kommt dann?
1: Yine bir Udo Jürgens şarkısı, Der große Abschied. Bu şarkı Ajda Pekkan'ın seslendirdiği ikinci Udo Jürgens şarkısı olmuştu. Pekkan şarkıyı önce Almanca olarak plak yaptı ve bu plak 1971 yılında Almanya'da piyasaya çıktı. Aynı yıl şarkıyı bir de Japonca sözlerle okudu Ajda ve o plak da Japonya'da piyasaya çıktı. Şarkının Türkçe versiyonu ise 1976 yılında yayınlandı. Bu defa Ajda'nın Fransa'da yayınlanan 1.45'liğinin B yüzünde yer aldı. Türkçe sözler Fikret Çeneş tarafından yazılmıştı. Kim derdi ki Ajda Pekkan? Gör.

Kim derdi ki arar kalbim seni, o eski günleri, sevilmeyenleri. Kim derdi ki kaybeden her şeyi

Anuşka. 1969 yılından bir başka Udo Jürgens şarkısı dinliyoruz şu anda. Bu şarkının Türkçe versiyonu ise 1972 yılında yapıldı. Şarkıyı seslendiren Özkan Kaymak, Türkçe sözleri de kendisi yazmıştı. Herkes el ele. Özkan Kaymak. Hey!

0: 60'larda başlayan Türkçe sözde hafif batı müziği furyası 70'lerde önlenemez bir yükselişe geçmiş. Bu tarzda yapılan plaklar halk müziği ve sanat müziği türünde yapılan plaklardan çok daha fazla satar olmuştu. Aranjman denilen bu tür kendi starlarını yarata dursun, Türk müziği şarkıcılarımız da furyaya kayıtsız kalamayacaktı. Anladınız siz onu. Mevzu 70'ler.
1: Aşkı bekle diyor ah kalbim. Sen de bir gün elbet sev.

vakti veya bir gece gelecek o sana gizlice söyleyecek.

0: Zeki Müren halkın nabzını tutmayı iyi bilen bir stardı. Nitekim daha ilk Türkçe sözde hafif batı müziği denemelerinin yapıldığı yıllarda 1964 yılında hemen bu türde bir plak yapmıştı. Müren sonraki yıllarda da zaman zaman aranjman okudu. 1970 yılında piyasaya çıkan İki Damla Gözyaşı Müren'in batı müziği denemelerinden biri olacaktı.
1: O şarkıyı söyleyeceksin, o pınardan hep içeceksin.

Türkçe sözde hafif batı müziği furyasına ayak uyduran Türk müziği solistlerinden biri de Nesrin Sipahi oldu. Hatta Nesrin Sipahi aranjman türünde 45'likler yapmakla kalmadı. 1970 yılında tamamen aranjman şarkılardan oluşan bir de albüm yaptı. O albümden bir şarkı dinliyoruz şimdi. Sensiz de yaşanırmış. Nesrin Sipahi.

mezarda 60'ların sonlarına doğru aranjman türde plaklar yapmaya başlamıştı. 1971 yılında dünyayı kasıp kavuran Love Story filminin şarkısını Türkçe plak yapanlardan biri de Gönül Yazar oldu. Gönül Yazar, aranjman türünde de en az Türk müziğinde olduğu kadar başarı kazanacaktı.

Aslında Türk müziği solisti olmasına rağmen Türkçe sözlü yabancı müzik modasına kayıtsız kalamayanlardan biri de Gönül Akkor olmuş. Ve Gönül Akkor 60 sonu 70 başlarında çok sayıda aranjman türde plak yapmıştı. Az önce dinlediğimiz şarkı Akkor'un 1972 yılında yayınlanmış bir şarkısıydı. O yıllarda İnci Çayırlı gibi Türk müziğinin içinde yoğrulmuş bir Alaturka solist bile aranjman söylemişse, varın siz tahmin edin bu modanın nasıl yayıldığını. Evet, İnci Çayırlı da bir dönem Batı müziği şarkılarını plak yaptı. 1972 yılında yayınlanan Affet bunlardan biriydi.

Halk müziğinden Arapça şarkılara, Türk müziğinden arabeske uzanan bir skalada ne söylese kendine yakıştıran Neşe Karaböcek, kariyeri boyunca hep Batı müziği tarzında plaklarda yaptı. 1974 yılından bir Neşe Karaböcek aranjmanı dinleyeceğiz şimdi. Demedim mi ben sana?

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Eşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.